0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Toğ dairalar arasında bayhu yolu jasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattu doğuşu janırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguga çakırabız.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Elde kırlar gönül güysü Ümit Jıldızı emi Mövla Mehmetimin atkarısındakı Kaşkar kızı degen uyğurca elde kırdı uğunuzdar. Kaşkar kızı.

0: сынақ ретінде жүргізілді. Жүзім егуден сатуға чейінгі бүт желесін тұташтыруның санду малыматты өз ара тұташтыру жана төп тейлемінен қамдайды. Тұрпан шарының жүзім кесіпі ұшындан тартып санарып тейшіп, ақыл жөндөм дөшіп, өнігі жан сапарын баштайды.
1: Кечө 8 айдын 23 күнү Шинжаң бий кубанычтуу бирлешме көңүл ачуу кыймылы Үрүмчү шаарында өткөрүлүп, бүт Шинжаңдан келген 9 иштен сырткы Шинжаң бий үйрүмөлөрү Додан, Кара Жорго сыяктуу өзгөчө бийлерди алып келди.
0: 8 айдын 22 күнү 16 кезектүү Баркөл көлүн айлануу велосипед таш жол жарышы Баркөл ооданында башталды. 200'den aşuğun büt mamleketten yer yerlerinden gelgen velosiped minüçüler jana çetelik çeberler şar menen göl jeegindeki jarış jolunda taymaşıp, qoz görünüştön üzürlönüp, velosiped minü kuançınan baarlandı. Emi büt Şinjanda 16 şaardın 24 saat içindeki avarayınan malımat duğasızdar. Ürümçüde ötkünçü jaan jaabardınan ala buluttanat, avanın temperaturası 17'den 29 Celsius gradusqa çeyin jıluu bolup, batış tönüktön 4-5 balı şamal çıgat. Altayda gün ala buluttanıp ardınan ötkünçü jaan jaayt, avanın temperaturası 14'den 26 Celsius gradusqa çeyin jıluu bolup, tönüktön 3 balı jel jürüt. Çöçökte ötkünçü jaan jaabardınan orta mölçörde jaayt, avanın temperaturası 15'ten 31 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup batıştan 3 balı jel jürüt. Kuljada gün ala buluttanıp ardınan ötkünçü jaan jaayt, avanın temperaturası 17'den 38 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup batış tüştükten 3 balı jel jürüt. Bortalada gün ala buluttanıp, artınan ötkünçü jaan jaayt, avanın temperaturası 15'ten 29 Celsius gradusqa çeyin jıluu bolup, çıgıştan 3 balı jel jürüt. Karamayda gün ala buluttanıp, artınan ötkünçü jaan jaayt, avanın temperaturası 18'den 31 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 balı jel jürüt. Koytunda gün ala buluttanat, avanın temperaturası 15'ten 38 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batıştan 3 balcı el jürüt. Şıxansada gün ala buluttanat, abanın temperaturası 18'den 38 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tüştükten 3 balcı el jürüt. Sancıda gün açık bolot, abanın temperaturası 18'den 31 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tündükten 3 balcı el jürüt. Qomulda gün ala buluttanat, abanın temperaturası 20'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batıştan 3 balcı el jürüt. Tırpanda gün ala buluttanat, abanın temperaturası 28'den 40 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tüştükten 3 balcı el jürüt. Korlada gün ala buluttanat, abanın temperaturası 21'den 34 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, çıgış tüştükten 3 balcı el jürüt. Aksu'da gün açık bolup ardınan ala buluttanat, abanın temperaturası 15'ten 26 Celsius gradusqa çeyin jıluu bolup, tündükten 3 balcı el jürüt. Artışta gün açık bolup ardınan ala buluttanat, abanın temperaturası 15'ten 38 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 balcı el jürüt. Kaşkarda gün açık bolup ardınan ala buluttanat, abanın temperaturası 15'ten 33 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 balcı el jürüt. Hotende gün ala buluttanat, abanın temperaturası 17'den 29 Celsius gradusqa çeyin jıluu bolup, tüştükten 3 balcı el jürüt. Jogorda barayna malımat uktuñuzdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Bul jolku berüübüzdöki makalalardı otorgondor Mamet Turda Apış, Begimat Akmat, Abdimejit Musa, diktorlori Mamet Tur, Mamet Tursun, Gül Naraptırasul, baklochu Begimat Akmat, redaktorlori Kaşkarbay Turdalı, Gülkada Akun, job redaktori Alanur Musa. Dağda köp mazmundardı okkuñuzdar je körgüñüzdör kelse, Sulu Shooting abonettir terminalını tüşürüp alsañızdar bolot. Emi Arlut elinin ırlarından uğasızdar.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Geçip soğuşkan opurtaldı ötgöldü eski alıştı. Loşengön ötgölündü, kişiler çırışı dairasından tört yol ötgön kişini tangaltırgan gözü mümdürge gayrılıştı. Güyü yanda 200 bin retten aşığın kişi, uzun sapar madane sanar görkü münür sarayına barıp, zaman bap ilim teknikaya sönüp, kızıl tarıhtı gayra eski alıp, uzun sapar ruhun sezindi.
1: Kızım sarayga girip biraz görüveli gözüne jaş aldı. Bul mezgildegi tarıhtı terin düşünüp, bizdin bügünkü tanıştığımızdan oňoyga gelbegenin, bügünkü günde mamketimizden düşünce küçtü bolusunun, göňtörçlük algım uundardın sıkkanı jana gırçın janı menen jaralganı bildi. Mençe bul ayabay maadilü. İççimen ayabay tolkunlandım. Uzun sapar ruhu wagt terebel alkıp, orpaktan orpak ulanıp gelet. Azır mamketimiz dag bargan sayın küçtönüydü. Jaňy doğur jaştar katarı biz uşul orpak kişilerinin uzun saparın jakşy jürübiz gerek.
0: Kızıl baylıktan jakşy paydalanıp, kızıl kan tamırdı ulantuga, başşuwçy Xi Jinping baştan ayak jogoru darajada maani berdi. Partiya 18-nji kurultaydan beri başşuwçy köpçülük partiyabyz üçin orçundu tarıhy maňyzy bar göňtörçlük ıyık jerlerge, kızıl eski orundarga, göňtörçlük tarıhy eskeri maydanlarına bardı. Başşuwçy göňtörçlük madaniýet esteliktere, partiyanın jana el garmandarynyň güreşgen şandy tarıhyny jüktöp, jüngö göňtörüşünün ulu tarıhy barşyny jana kişini tasirlendirgen iş izlerini esteligi alган. Partiya jana mamlekettin baalı baylygy dep körsötkön. Başşuwçy göňtörçlük madaniyat esteliklerini kurgup paydalanını küçöltü, öntüstük madaniyatı gökülötüp kızıl genge murastı kılı, büt partiya, büt komdun ortak cevap gerçiliği de pışıqtadı. 14-cü 5 yılın etegine çeyin, mamuniket üstte bar bolğun Qozgulboz öntüstük madaniyat esteligi 42 min jirde. Mamuniket menchegindegi ajayap kanada saktalgan öntüstük madaniyat esteligi 1 milyon 500 min tal jürüştön aşuun, öntüstük eskeri sarayı 3 minden aşuun, öntüstük eskeri sarayı sistemasi negizden kalptanıp, jılına ortakçı 600 milyon kişiret görörmen, öntüstük urandılarga jana eskeri sarayına bargan. Başşuwçy Xi Jinpingin jetektöösü jana törtmektöösünde mamlekettimiziň kızıl madaniýaty jüngoçy zamandaştyryw guruluş barşyna tereň jogurlaşdy. 15-nji 5 ýyl mezgilinde gorgonyň jaňy mehanizmi jaňargalaryny sızıl izdenip, sanarıp akıl jöndömdeşdirüw arkaly kızıl baylyklardan jandy paýdalanyga jöndöm ýygaryp, gorgo, izildi, taratu, iş ýüzünden ötkörü toluk çynjyr sistemasyn gurabyz. Kızıl baylyklary gaýra jaralbay turgan ordun algys baalu baylyk, gorgo, başky mildet. 15-nji 5 ýyl mezgilinde mamlekettimiz göňtörçlük madaniýet esteliklerini gorgup goldanyny tilkeleş raýon guruluşyny tereňde gulaşdyryp, zaryl göňtörçlük baýrakly orundardy oňdu jana saraylarda saklanan göňtörçlük madaniýet esteliklerini galbyna keltirip planyny ýolga goýgon. Ýakynda mamlekettimiz algaçylyk gozgotuga bolup oturan göňtörçlük madaniýet esteliklerini gorgoo jana çöresini jönge salyga garata göňtörçlük madaniýet esteliklerini gorgoo guruluşy teknikasy jetek derejesi sınak nuskasyny çygaryp, tekşerip baly guruluş alparyw syýakty büt barışynan ar gaýsy jerlerden oňdu ölçemi birde bolup, aşyra jaňlaw syýakty masal lerin çeşti. Göňtörüştük eski rayon Jiangxide kızıl baylık mol. Ganjodo Duşen odanındagı JKP Gandan ülkelik partkomunun eski ordu oňdolugda. Jergilik adepki teknologiya, adepki materialdy goldanyp, bütkül guruşdy oňdogondan keyin tarıhtyň öz beýnesini toluk saktap galuwga kepildik kıldı. Kızıl baýrakly şahar Rüejinde kagaz madaniýet esteliklere sarayda satylgan göňtörüşlük madaniýet esteliginiň 8 ülüşkü jakynyny tüzöt. Bir bölük ziyanga jolukkan kagaz madaniýet esteliklerine garata jergilik bir gatar teknik argalar arkaly gutgaryp önüzdi kalbyna getirýän gulaş çaýdyrýar.
1: Keyinki gadamda biz sarayda saktalgan göňtörüşlük madaniýet esteliklerin aldyna alı münözdü korgu planın tüyündü kulaş çaydırabız oşonu menen birge ziyanga jolgun gözömelde ölçe valdan eskertu sistemasyon kurabız. Arı öz rayonu uzdağı göngtörüştük madaniyat estelikleri sanar varıp kampasyon kurup kızıl baylıqtı ilmi korgu öz beynes boyunca saktoğun işkaştabız.
0: Mamlekettimizdin 9 milyon 600 000 çarşı kilometreden aşın geniri jergesindegi kızıl baylıqları çıldızlarda jaynap durat. Bul artıkçılıktan jakşı paydalanuda kızıl madaniyatka murast kılıp gökölötünü jakşı iş tögerek. Mamlekettimiz sızıl göngtörüştük madaniyat esteliklerinin sapatın jogurlatıp jalpılay görsötüp, negizgi temasy aýkyn türleri mol eskeri saray sistemasyon gurup, göňtörüşlük madaniýet esteliklerinin tarbiýa önümin geňirtti. Beijin daşy kızıl imaraty syýakty kızıl belgilerge sönüp, büt şaharda partiýa guruluşy, Japon çapkınçylaryna garşy turuu, Beijinge baryp sunaw berip, 3-10 tilki raýonda gurup, kızıl ruhtu sistemaly türde tamyry boýunça çeçmeledi.
1: Mençe kitepteki tarıh işlerin ansayn konkretleştirip körsötüptür. Bugünkü jüngonun önügüs tez, men bir jaňy urpak jaş katary, algaçky müdön ansayn unutpastygym gerek. Gelecekteki üýrenüü, kızmat, turmuş barşında, gartmoğun göňtörüşçülördün uşunday şaňdyw jörelgesine jakşy murasty kılıp, tüýşük tartuwga, güreşüge batymdyw bolum.
0: Çongçin eski orun koşulgan estelik sarayı koşulgan çökmen gayda tuyunudan turgan kızıl madanet çevin jaratıp, kızıl gıyar okurun el gömülünü terin ornosuna öbülge tüzdü. Jañadan çıgarılgan kiçik lobo torun tüşü eki sarda tuyunu, jalpetke darajasını jogorlatkan Çongçin 1949 nezgi tema oyun görsötüsü, ilim teknik argası arkılı görülmündördü oşul jalındagan jıldarga alıp girdi.
1: ичинде жүргөндөй сезилди. Кудум ошол жылдарда көңтөрүштүк каармандардын батырдык менен согушканын өз көзүбүз менен көргөндөй болдук. Ошондой эле кызыл кыя рухун ан сайын сезип билип, анда камтылган рухтун улуу күчүн сездик. Бизде ал

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orgup durgan jumgo Şincan'da görsötöbüz.

Elde kırlar gönül güysü Ümit Jıldızı emi Mövla Mehmetimnin atkarısındakı Kaşkar kızı degen uygurca elde kırdı uğunuzdar Kaşkar kızı.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şincan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Solutioning 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köprünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Solutioning 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı yardımcınız bulut. Yol abalına malumat verip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Solutioning 6.0 koşulgan nuskası canlık çaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu yardımcısı bulup sizin canlık çaratu oyunuzdu zamatta kökölütü. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırığa bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Solutioning 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun yardımcısı bulut. Solutioning soda şarçasında Şinjan'dan özgücü bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Solutioning 6.0 koşulgan nuskası çarba çaratu köprünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkünde Solutioning 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bulut. Madeniyatın çeki çok. Solutioning Jibek yolunun sırdık üçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde AI tamak kartasını dayındayın. Solutioning 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulala. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Solutioning 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Solutioning 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Solutioning 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köprünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça,

Şinjang radio televiziya stansiyası Solution Abond terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobu